TRT Uyghurçinin hürmetli ihlasmenleri, bugünkü programımızda bir cemiyetin senet tarihindeki en hayacallık tüncü kadimine, Akdeniz'de yazılgan bir tiyatrga karap çıkımız, Şimali Kıbrıs Türk Edebiyatı'nın neşir kılıngan ve besilgan tüncü

birindeki yaşlanın toylarının aile çoğunları tərpidin toskulluq kılınışı ve bu əhval keltürüp çıkagan iğir veyrançılıkla. Teatrdaki asaslık ciddiçilik oğlunu zorluk bilen bir paşanın kızı bilen öğlendiği mekçubu olan dadının kettiliği bilen öğünün dedike vicdanğa aşık bob kalan yaş sapanın iradesi 31 idi. Ailenin bu sinipi karışı ve besim kılıp arılışı yaşlarının duygularını nezerge anmağan halda ulan ruhi ve cismani bir tüküşük sürüş tesvirlendi. Neticede zoravallık bilen mecburi toy kıldırış ve ayrılış azabı iki aşkını veren kıldı. Hikaye içtimai bisimlerinin bedelini calları bilen tülügen yaşlarının mukarrer ölüm bilen tragediyelik bir şekilde ahırlışıdı. Bir sahada tüncü kadem bisiş, tüncü iz kaldırış hemiş kıyım buldu. Lekin içilgan o tüncü yol hemiş mengülük buldu ve kelgüsü günür şaşıdı. Bugün Şimal Kıbrıs Türk Tiyatr Tarihi'ye neşriyatçılıkı takdim kılınan tüncü eser süptüde hatırlanırken Sapa yaki tutkulluğunun açık akıbeti namlık tiyatr öz içiki ağan çunkur hikayeni birlikte görüp çıktık. Tarihteki tüncü sahne eslimlerine kulak saldık. Ortak medeniyet eslimimizin muşunda kımmetlik bir halkısını teşkil kıldığan bu aldın katadaki eser Türk Dünyası Tiyatrçılıkı'da ve festivallarda Kıbrıs'a vekille kalıp gelmekte. Eğer siz mi bu tarihi eserge kızdıkkan bolsunuz, betlerini içip okuşunuzu ya ki sahnede görüşünüzü tevsiye kılımız. Programımız müşeye de ahırlaştı. Gider hep de yeni okşuş vakitte, yeni perdelerde, yeni tunç kademlerde ve tiyatrının birleştiriş nuru da kayıtın uçuş umudu bilen gayri hoş aman boğazla.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız bu yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalarda Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programlar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlarda boğuçı hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü

Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.

ser salanmazda atalaryň jümmüşinden bize gelip ýeteniriň diňe uruşlaryň, ýeňişleriň we hökümdarlaryň hekaýalary däldigine göz ýetirýäris. Şol bek taryhyň sessiz ýaly görünýän emma çuňur ýygalaryň başga gahrymanlary hem bar. Olaryň käbiri otoň içinde döwletiň geljegini ara alyp maslahatlaşypdyr. Käbiri atynyň üstüne goşunlara ýol görkezipdir. Käbiri bir şäheriň awdanlaşdyrylmagyna ýol açylyp geldipdir. Käbir bolsa qalamy, sözü we gaýdysyzlygy bilen öz döwrüniň çäklerinden aşypdyr. Olar taryhyň çetinde duran atlar däl, eýsem türki dünýäsiniň hakykatyna kök uran güýşi dinan gaýdalarymyz bolýar. Türki dünýäsiniň medeniýetinde aýal diňe üýüň içinde oturan erkegiň kölegesinde ýaşaýan şahs bolmandyr. Qadimi türki cemiyetlerine ayal, durmuş ve devlet kuruluşunun mökum bölüklerinin biri hükmüne kavul ediliptir. Hatın, hanın dine ayalı bolman, eğitim devlet işlerine öz sözüne iyi olun, iyicilere kavul edin, davaralara katlaşan ve zirur yağdaylarda siyasi kararların kavul edilmeyene katlaşan şahsiyet bolptur. Orhun yağlarına hanın adı bilen birlikte hatının kem ağdalıp geçilmeyi, Türki devlet düşüncesine ayalın eğilen oranı görkeden en güyüşü alamatların birdir. Sebebi Türki halklarına devletin bir adamın gerdenine kemala gelmeyerdi. Maşgala, cemiyet ve devlet aratını dördülün bağlanışın içine ayalın kem mökum oranı vardı. Sehranın gazapli şemalarının aratına kemala giren Türki halkların ayaları, Durmuş kıyınçılıklarına neye tanıştırdı? Ol ata münyerdi, veri oğlanına yaydan ok atyardı. Güç vaktinde maşgalatının yükünü çekerdi. Çağlarını terbileyerdi ve ovotunun tertibini qorayardı. Emma onun gücü dine günlülük durmuşun çeğine değerli. Tarihin doğamında Türk ayarları zirur yağdaylarda fiyatın, tüguşun ve diplomatiyanın hem merkezine ornalıptır. Şonun üçin türk tarihini dine erkek hökümdarlaryň atlary arkaly okumak, şol tarihin yartyny kem görkezmek bolar. Bu uzak tarihin en gadimi ve en güýçli şahsiýetleriniň biri, ady atlaryň ahyrsyndan ýanglanýan Tomiris hatynlar. Massagetleriň hökümdary hökmüne beýan edilen Tomiris part hökümdary ikinji kiýere garşy alyp baran göreşilen tarihin en ýatdan çykmajak ayal hökümdarlaryň birine öwrülipdir. Onun hekayatına dine bir sövüşün däl, eýsem öz adatlaryny gorumak isteýän bir halkyň garşylygynyň hem ýidir bar. Tomiris hatyn sehranyň üstünde belentden ýanglanan ayal erk isteginiň nyşanlarynyň biridir. Onun ady müňler çylyň geçenligine garamadan heni edem gaýtulsuzlyk bilen birlikde aglalýar. Teljuklar dünýäsine altınjan hatyn dine togrul beýin ayaly bolmak bilen çäklenmän, Siyasi wakalarda işçiň orun alan güýçli döwlet aýaly. Terken hatyn bolsa Melikşah döwrüne döwlet siýasatyna möhüm täsiri ýygylypdyr. Bu aýallaryň hekaýalary türki islam döwletlerine aýallaryň zero ýadaýlarda siýasatyň merkezine orun alyp bilýändigini görkezýär. Anadolu Seljuklar döwründe mahberi Huan hatyn gurduran eserleri arkaly medeniýetimiziň we binagarlyk taryhymyzyň ötüşüne ýyl galdyrypdyr. Kayser'daki Huan Hatun kompleks binası onun asırlardan son hem devam edip gelen mirastır. Gowhar Netibe olsa öz adını adam durmuşuna bağışlanan Gowhar Netibe Darşupati binasıyla evdeyleştiriptir. Şeylekte Türkiye ayarlarının miratının dine köşklerde del, eysem şekerlerin daşlarına, binagarlık eserlerine ve adamlara yetilen yaşılıkta da yaşayanlığını görkodiyar. Türkistan'a tarap uzanan yolu devam ettiren mahalımız Gowhar Şat Begüm siyasi güýjülen bir hatarda binagarlyk we medeni işlerine de aýratyn tapagtlanýar. Gyrgyz sehralaryna bolsa Kurmanjan Datka öz halkanyň geljegini gorap sakan güýçli aýal ýolaşy hökmüne taryha giripdir. Dağlaryň gadaplygyny inanyň mähri bilen bir ýürekde jemlen Kurmanjan Datka halkanyň hakykatyna häzirçe ýaşamagyny dowam etdirýär. Türki halkların detanlarına da ayal hekayenin çetinine durmayar. Banu Çiçek ve Burlu Hatın ödörünün kaydusuzluğu, payhati ve görüşülen bunun en acayip nütkolarının biridir. Olur ziru olanına ata minyar, tüguşyar, karar kavul ediyar ve maşgalarını koruyarlar. Yakın tarihi

0: Hakkımıza ter salanımızda olsa, nene hatın ve Kara Fatma yali şahtiyatlar da ümmüzde canlanyar. Olorun biri Erzurum'da vatanı korumağın nişanına üğülen malta, beylikti milli arat ecelik görüş dögürününe yarığına kuşanıp frontta sevişiptir. Emma ayarların tarihte kalların iyilerini dine sevişiş ve siyahat bilen ölçemek mümkün nelerdir. Türkiye dünyasının medeniyeti, tunuotu ve edebiyatı hem ayarların seslerinin bağlaşıptır. Ayarlar koşkuları, aydınları, el hünarı ve halk dürücülüğüne değişe sözleri, deyapları arkalı medeni hakidani nesillen nesile geçiriptir. Türkiye dünyasının ayal kıyılarına ter salanımızda hükümdarları, enileri, sevgüçleri, sunuot işgarlarını ve odunları görüyoruz. Oların əklesine maksuz umumi ayrıtınlık olsa, öz dövrlerinin keskitten çayaklarının aşıp bilmeklerdir. Türk dünyasına ayal tarihin çetinine karışıp duran kölege derle, tarihin yürüyüşüne yol açığı diyen güyüşü sestir. Biz olsa şuun şol sesi tərdən eşdiyarız. Köklerden belinde kalyan, asırlardan aşıp geçeyen, sehranın şemalına karışıp, şuun içenine gelip biten bir ses. Ayalların sesi.
1: Türk dünyasının medeni mirası.

0: mektebe haraptadan täsirsiz ýagdaý getirip, adany gretça biriktirmekdi. Bormu dokuz 60-njy ýylda Makarios türklerin hukuklaryny çäklendirjek konstitusiýa üýtgeşmeler girilmegi teklip etdi. Türkler bu teklibi ret etdiler. Soň dekabr aýyna gany Rojestwo diýip atlanylan hüjümler başlandy. Kiprin grek töweçleri, türkleri, aýallary we çağlary deň derejede nişana aldy. Iň pajygaly wakalaryň biri Kumsal qyrgynçylygy boldy. Türk polkunun mayori Nihat İlhan'ın ayali ve üç çağatı öylerinin hamamını öldürlü. Bu bahsiyeçili kılmattasın tamam bulunduğunu alamattanır yardı. Türk ministerleri hükümetten çekildi. Birleşen Millet Doğruması ağda parahatçılık güçlerini iyi verdi. Seylerkülen Respublika 3 yıl dönüm adamatın içinde bir tarafın yarıda Grek gülövçülüğüne geçti. 1960-njy ýyldan soň türkler howpsuzlyk täýapy adanyň diňe 3 göterimlik bölegindäki kiçijek anklawlarda ýaşamaga mejbur boldylar. Bu ýyllar hüjümler, göçürmeler we mahrumlyklar bilen geçdi. 1960-njy ýylda Gretsiýada polkowniklaryň huntasy häkimete geldi. Enosis inni resmi döwlet täýapy boldy. Kiprdäki aşa milletçi Kipr grekleri güni gollaw aldy. Ve qany terör guramaty EOKB täden başlady. Kiprda 1974-nji ýylyň 15-nji iýulyna grek huntasynyň gollawy bilen guramanyň ýol açdy. Nikos Sampson Makariosa garşy döwlet agdaşygyny amala aşyrdy. Bu halkary şertnamalaryna ters gelýän ädimdi ve türkler üçin ýok bolmak howpuny ýene bir rada gün tertibe getirdi. Türkiye kepilik hukuklaryna laýyklykda 1974-nji ýylyň 20-nji iýulyna Kipr parahatçylyk operasiýasyna başlady. Täýäpleri düşnüklidi. Kipr greklarynyň Enosis maksady 1960-njy ýyldan bäri dowam edip gelen etnika araklaryş tinaşyklary 1974-nji ýyldaky döwlet aglaşygy we türk halkynyň howpsuzlygynyň ýok edilmegi. Şol täýäpli operasiýa batyp aljylyk däli. Halkara kanlardan gözbaş alyan kanun taydan koşulmaktı. Türk eskirleri Kipr Türk halkını korumak ve adgaki konstitusyon tertibi dikkatme üçün iyice girişti. Qadırlı dinleyiciler, geppeşimizin şuun amala asan tiyatımızda Kipr Türklerinin bağlığı urnakı görüştün, ikinci kan urşundan son 1974-nji ýyldaky parahatçylyk operasiýasyna çeni şahat bolduk. Bu tarih bize şunu ýatda diýär. Geçmişi bilmek, hat ıhtıvarı geleceği kurmağın yekatak ıskullar. Kipr Türklerinin adda 500 yılın qoğraq tarihi ve medeni barlığı dinovar geçmişin mirahtel eytem geleceğin kepili bolup duruyar.
1: Jahankeştanın hiyalı.

kadarlı dinleyiciler Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen dilindeki koyu verilişini dinleyersiniz. İnni koyu verilişimizin başında verilen haberlerin kıskaça mazmunları yeni devirgedek dikkatinize yetiriyoruz. Prezident Erdoğan Mekke Koron Şertnaması İslam dünyasına mühim yüzlenme veriyor dedi. Pentagon İran bilen 4 aydan beri devam eden sövüş sebeple Amerikanın Birleşen Ştatları okdere ihtiyacının esas bölüğünü sarp etti. Husilerin Saudi Arabistan'ına uğran hücumlarına 13 adam yaralandı. Kadirli dinleyiciler TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugünkü sanını geçirip kutoruyoruz. Yine de efirde duşuşan çak hoş, sağ olun.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: Да, ترکیه رادیو ده.
14: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayıç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
1: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
10: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este es Radyo Voz de Türkiye.
0: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
17: Zboru wa glasot na Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
5: İt Türkiye Hangya Radyo ya.
0: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Sauti ya Turki.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
5: It Turkiye hangia radio ya?
6: Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.